Roj baş havano, navem Said Hamiye. Aş derka evine me, jroj havai suri me. Xwazin emuhun bhevre demek xoş biborinin, bradiwa saltskama gudre.